serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp

güzel bir hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hepsini beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
1: Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
1: Radyo Tokat.

Aklıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil.

0: Reklam. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.
3: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
4: radyotokat.com.tr
5: Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebiliriz. Online olarak dinleyebiliriz. radyotokat.com.tr
3: Radyo Tokat.

0: Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gürlek, 12. yargı paketinde bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını açıkladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Aile Olmanın Değeri Yuva Olmak başlıklı programın kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir çocuğun hayatını değiştiren şeyler çoğu zaman büyük imkanlar değil, sevgiyle kurulan bir yuva, güven veren bir aile ve yanında olduğunu hissettiren bir eldir. Bugün aynı şekilde 9.277 koruyucu ailemiz 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesi, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçulu ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, işçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Danıştay üyeliğine Şükrü Doğan, HSK Genel Kurulu kararıyla Danıştay üyeliklerine ise Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz seçildi. ABD ordusu İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreşseverlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Doğru tarafsız güncel haber, Radyo Tokat Haber.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan.
4: Abi! Yaşasın aslanım!
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.
5: Radyo Tokat.

0: Reklam. Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

bakmayın kızlar. Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Söyler şarkımı en güzel kızlar. Ah şu sarışın kızlar. Görürüm kalbim sızlar.

0: Saat 10. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.
1: Çin'in son kalan şehrine olan şu an şükre ısınmadan dolayı 70 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle nükleer reaktörün patlama sonucu haritadan silindi.
2: Of, Eyfio.
3: Buyur hocam.
2: Oğlum ne olacak bu dünyanın hali?
3: Basacağın reseti geçeceğim be abi.
4: Reset mi?

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
3: radyotokat.com.tr Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.
4: Shake your body.

0: Doğru tarafsız güncel haber Radyo Tokat Haber.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son iki haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 298 kişinin yakalandığı, 1804 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi. Ayrıca son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist de teslim oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşın son zamanlarda şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, biz bunlara sokak eşkıyaları da diyebiliriz, vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz, onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek ve Enis Arıkan'ın da

0: Artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. İran devrim muhafızları ordusu ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. Spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreşseverlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Doğru tarafsız güncel haber Radyo Tokat Haber. Saat 11. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
3: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.
4: Radyo Tokat.
5: Anlamıyorum yani.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Doğru tarafsız güncel haber Radyo Tokat Haber.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşın son zamanlarda şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, biz bunlara sokak eşkıyaları da diyebiliriz, vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz, onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreşseverlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda

0: 4.744 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Doğru tarafsız güncel haber Radyo Tokat Haber. Saat 13. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altıntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Saat 14. Burası 92 FM Radyo Tokat. Altıntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
1: Reklam.
2: Ayakkabının adresi Altıntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
3: Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Doğru tarafsız güncel haber Radyo Tokat Haber.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji alanında her geçen yıl genişleyen, çeşitlenen ve derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu belirterek, 2025 yılında ticaret hacmimiz 8,4 milyar avroyu aşmış durumda dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı.
3: Spor.
2: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdırt çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Doğru tarafsız güncel haber Radyo Tokat Haber.
4: Saat 15.
0: Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler.
5: Reklam.
6: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Saat 16.
1: Saat 16.
0: Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu günler diler. Mutlu günler diler.
2: Reklam.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Doğru tarafsız güncel haber Radyo Tokat Haber.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın ihlalleri nedeniyle 3 Gündüz Kuşağı programıyla 2 diziye çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdırt çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Doğru tarafsız güncel haber Radyo Tokat Haber.
3: Saat 17.
0: Burası 92 FM Radyo Tokat. Altuntaş Ayakkabı. Mutlu akşamlar diler.
4: Reklam.
5: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Tokat.

0: Reklam. Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan.
4: Abi! Yaşasın!
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.
5: Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Reklam. Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: Abi! Yaşasın
3: abi! O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.
5: Radyo Tokat.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
3: Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Anı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat.
4: Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler ama hep uykusuz geceler.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: boş yere.
1: Reklam.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.
3: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri, Künefe, Kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
2: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
4: Abi! Yaşasın
3: abi! O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Kamu spotu.
5: Radyo Tokat.

0: reklam.
1: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Kamu spotu.
3: Radyo Top.

0: Reklam.
1: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
2: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr
3: radyotokat.com.tr Radyo Tokat.

0: Reklam. Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli

0: Müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, lahmacun ve pide çeşitleri, künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Tokat.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle ben hep seni beklerim bu şey.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.
1: Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr.
1: Radyo

Yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim,